0: Urban.
1: Los 40 Urban.
2: Baby.
3: Chris Jedi.
4: Chris Jedi.
2: Austin, baby.
5: Ozuna, baby.
4: Ozuna.